ta kada ki sai shawara kun takuru ade ma korkor ya kada baro rotin lokacin ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shirodino yo kuro ade ma litarin ne karingin kaduno muskon dia kalakalan tulliyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkorndeswa kadao baro ronyo diwala alan ande kwa sadone fita yertaye da kalliyen kawli adi daraso nandiro sudu